sisi ya uu ya salama kusa amuna yeye amuna yeye koma sama kusa tanga tanga umbusa tanga ne sama kusa.